0: Tunalı, Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo, İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: de Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zborova glasotna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
4: İt Türkiye Hangia Radyoya.
5: Ovda Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgız

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglagochilar. Anglayotganingizlar Turkiya ovoz radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 14-sentabr dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglagochilar. Anglatishlarimizda har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1-dan 2-gacha. Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4-dan 5-gacha bo'lgan aralig'da Turkcell 4A sun'iy hamrohi va radioimizning internet sahifalari www.turkcell.uyg'ur.com yoki www.turkcell.uyg'urcha.com va yoki www.turkcell.net.tr yansiziq Uyghur qatarlıq internet adreslar arqılıq bivasıda anğılı boludu. Anlatışlarımızın tekrarına her günü Anqara vaqti degen saat 5-dən 6 gece. Urumchi vaqti degen saat 8-dən 9 gece boğan aralıqda qısqı dolqun 31 metri 9465 kilogertzde sünni hemra ve internet arqılıq anğılı boludu. Hörmətlik radio anlıqçıla. Anlatışımızın bugünkü cedibildi xəbərli Türk dünyasıda səhni sənətleri səpərnama qatarlıq programmalı. Ve her xil naqşı muzikala bağ olup, aldığımızdaki bir saat boyunca selebilen bilip olamız. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kılımın.

Hörmetlik radyo üye anlıqçıla, hem de haberle anlayısıyla. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundaklı dünya ve ziyetiğe münasebetlik en yana uçurlarını silebilen ortaklaşımız. Kanundaklı dıkkıtanla haberlerimiz de bozsun. Türkiye, Kurallık Grupları'nın birleştirilişinin Suriye'nin ilgilik hukuku için açıkçılık ehmiyetki ihkalliğine oturgu koydu. Türkiye Cumhuriyeti Taşkışla Ministeri Hakan Pidan devletinin ilgili hukuki ve birlik üçün barlık kurallık grupalarının Suriye Merkezi Hükümeti'nin bayrak astığı toplanışının zörür ikkeliğini bildirdi. Pidan Demeşik'te bayanat verip, YPG'nin yetekçiliğindeki terörlük teşkilatı SDG'nin planlanan birleştirilişini vaktini koldun bemey ilgeri sürülüşü kerek boğan muhim bir teşebbüs dep atadı. Fidan başka kurallık grupalarının mı birlik kegen milli armiyaya koşuluşu ve her bir fukrağı kanun aldı da beraber muamele kılınışı gerekliğini bildirdi. O yani ahırkı nişanının Suriye'deki Kürt ahalisinin özünü tekimi bir hatar, erkin ve bayaşa tez kılışıga kapalatlık kılış ikkeliğini sözlerine ilave kıldı. Trump, Xi Jinping bilen hemme işini digüdek müzakere kıladığı Allah'ını bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump

küçükkenliğine bildirdi. Pezeşken bu sözlerini Yeni Dehli'de ötküzülgen Kesek Altun Devletleri başlıkla yığına dairisi de Ebu Zebi Taht Varisi Halid bin Muhammed bin Zayid al-Nahyan bilen görüşkenliğin keyin kaldı. Pezeşken Ebu Zebi Taht Varisi bilen ötmüşünü arkada kaldırıp, kelgüsüge yüzünüş ve kelgüsünü hemkarlık asası da kandak berpa kılıç doğrusu da ortak tonuş asıl kılıçı pütüştük dedi. İşki rahber rayondaki özgürüşle ciddiçilikini peseytiş ve mukumluğunu küçeytiş yoludaki derişçallıklarını muzakere kaldı. Uçuruşuş Amerika bilen İsrailiyenin fevralda İran'a kılgan hocumlardan keyin başlanan Amerika-İran uruşu davamlışı vatkan bir peyti ötküzüldü. Tokunuş cereyanda İran'ın herbi, energiye ve iktisadi ul əslahalları hocum nişanı kılındı. İran mı bununla cevaben rayonun her kaysı ceylerde kayıtırma hocumlarını elip bağdı. Oman Hormuz Boğazı'daki paraxot katnışıga dair rayon karakterlik söhbətini keçiktirdi. Oman İran bilen Paris koltuğu devletleri arası da Hormuz Boğazı'nın kelgüsüge dair ötküzüleşi planlanğın rayon karakterlik mühim yığınını keçiktirdi. Salalada ötküzüleşi mölçerlengen söhbette dünya miqyasıdaki nipit ve tabii gaz təminatı üçün intayın mühim koridor boğanın bu Boğazı'daki paraxot katnışını muhakime kılış planını vatattı. İran'ın Faris haber agentliği keçiktiriş kararının rayondaki bazı devletlerinin talebi asasen çıkarılganlığını ve bunun Tehran bilen Maskat'ın ortak kararı ekenligini haber kıldı. Yığın keçiktirilgen bosumu Oman Taşkı İşler Ministeri Badir El-Busaydi Maskat'ın iki taraf arasındaki söhbetin ilgili sürüş iradesi de çan turduğallığını bildirdi. İsrailiye Livan'ın Cenubi'deki rayonu yakınlaşkan her kandak kişine yoktuğallığını bildirdi. İsrailiye Devlet Müdafiye Ministeri İsrail Katiz, İsrailiye güçlerinin Livan'ın Cenubi'deki Ali Tahir İgizlik'e yakınlaşkan her kandak kişine yoktuğallığını bildirdi. O, Bocay'ın İsrailiye kontrol kılışını nişan kılgan stratejilik rayon ikerliğine eğitti. Katiz, bu İgizlik'nin İsrailiye üzü ilan kılgan bihaterlik rayonunun bir kısmı ikerliğine eğitip, Hezbollah pütkül Livan'da kuralsızlandırılmak için İsrailiye güçlerinin çekilmeydiğallığını bildirdi. İsrailiye neçe 10 yıldan bu yana ilgili bağlanan zeminle ve yakında besvağın başka caylarını öz içine alan Livan'ın Cenubi'deki rayonlarını işgal kılışına davamlaştırmaktı. Bu agahlandırış İsrailiye'nin 2. Mart'tan bu yana hücumlarda tahminen 4400 kişinin hayatından ayrılışından keyin oturuğa koyuldu. Hürmetlik radyo yayınlığı uçuyla, yukarıda haberle anladığınızı.

İçilgan otuncu yol hemişe mengülük buldu ve kelgüsü gün nur şaşıdı. Bugün Şimal Kıbrıs Türk Tiyatr tarihiğe neşriyatçılıkı takdim kılınan tuncu eser süptüde hatırlanan Sapa yaki tutkulluğunun açık akıveti namlıq tiyatr öz içiğe ağan çunkur hikayeni birlikte görüp çıktık. Tarihteki tuncu sahne eslimlerine kulak saldık. Ortak medeniyet eslimimizin muşunda kımmetlik bir halkısını teşkil kıldığan bu aldın katadaki eser Türk dünyası tiyatrçılıkıda ve festivallarda Kıbrıs'a vekille kalıp gelmekte. Eğer siz mi bu tarihi eserge kızıkkan bolsunuz, betlerini içip okşanızını ya ki sahnede görüşünüzü tavsiye kılımız. Programımız Muşi'ye de ahırlaştı. Gider hep de yeni okşuş vakitte, yeni perdelerde, yeni tunç kademlerde ve tiyatrının birleştiriş nuru da kayıtın uçuş umudu bilen gayri hoş aman boğazla.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem minlağı hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Anatolia Közepin, ek çodalato şeş nagyon fontos foyo foyik ad. İletet ad o fekete tangeri regio dili fördiyinek, ki teryet medensiye fayok ezinek ad otont. Eza foyo otörü korsak fördiyin eredö iş otiş o tengerbe ömlö lekosa foyo o kızılırmak. Nemçak nap yengban, hanem törtinelem şoran iş Anatolia egiklek fontoşa foyoya. Azo korban ajiya minor vagiş kiş ajiya hatarat o kızılırmak yelentette. Samoş nip iş sivilizasyo telepedetle Anatolia ban o lek rigebbek o kızılırmak körnikin. O vilak törtinelem tarşa dalmi gazdaşa giş valla jiren serit nakban befoya şolo hetitak iş ebenomedensi ben telepettekle.

Çin'in ABŞ ve Çin'in birbirine karşı keşfiyat faaliyetiyle məşğul olduğunu da itiraf edib. Müdafiye sektoruna toxunan ABŞ lideri silah istehsalının artırıldığını diqqət çekib. Biz əvvəllər istehsal etdiyimizdən daha çox patriot sistemleri istehsal edirik deyə Donald Trump vurğulayıb. Kanada'ya avtomobil tarifleriyle bağlı haberdarlık eden Trump, süni intellekt sahesindeki rekabetin vacibliğini vurguluyor. Beləliklə, izleyiciler, Ankara studiyasından haberler təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçasıyla devam edir.

0: son defa bu gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker gidersin de.
1: Son bir kez dönüp de.

Beksıylı tınlavuşlarımız bu yuma em ahiretke aşılgan esikler baresinde habarlasamız.

Burungu yumağda ahiretke aşılgan esiklerdin ekinçisin, keram rahmet esigi bolganını aytkan edik. Kudayımız Hak Rabb'ın nav dünyaga salganı nimetlermen rahmetinin ahirettin bolyagına küşlü şaat bolganını bir alimdin bildirgeni bek yarasık manelerden bir bölüktü aytkan edik. Aytılmay kalganlardan bir kesek em oyda bolgan.

İnsanlar em yanvarlardın analarının kökrüğüne salıngan ayav sezimi, em süt deyi bek yarasık, en yarayışlı gıdaman berisinin ballarının beslengeni, toyganı, ne derece keng turgan bir rahmetin kolunun daim islep turganını aşık betten körsetedi.

bolgan halde evvel onu toyurganı, anşılaganı etti balasına bergeni, em korkak tavuktun şipeyini korşalap, yanını eşke sanap, itke basın kaptırganı.

Em incir tereginin özü şamırdı aşap, balları ornundaki meyvelarga süt bergeni, aşık betten sonsuz rahim bek ayavlı em yomarttır zattın namına, is körgönün aşık betten közü körgön erkimge aşkere bildiredi.

Ne ye dese yanıvarlardın, eş bir evinde ne akıl ne de fikir bolmagan. Demek bari yanvarlar, terekler em ösümlüktü, islettirgen bir Rab var. Sonsuz küşte ilimli, em hikmetli isetken, maramatlı Allah var.

Yogardagı aytılgan misallerge karasak, tagı başka misallerdi ayrı ayrı oylasak, nav alemlerdin Rabbinin madem sonsuz keramı, em sonsuz maramatı, tagı şeti yok kepte, celal mınan izzeti, azamat ululugu var. Sonsuz celal em izzet, bari edepsizlerdi, terbiya etüdütiler. Nihayetsiz bir keram, nihayetsiz ikram tiler. Şeti yok bir rahmet, özüne tap yakışkan ilgilikler detiler.

Tek sosu dünyada, be kıskaça ömürde, sosu rahmet em kerandın, milyonlagan keseginden, denizden bir tamşıktay, bir tököyü körüledi. Sosu rahmet em keramga, nav dünya tar keledi, em bari insanlar, tap toymadan ketedi.

Demek sosu keramga em rahmet ke tisli sonu gelip tevsilmez daim bir şatlık yurtu tağı tetimli orun bolganı keregedi.

Eğer ahiret bolmasa rahmet em ikramdın körülgön misalleri terisine kaytadı. Bari rahmet nimetler nimetlikten şıgadı, birer azap boladı.

Ölüp ketkenimiz sebep, sosunlardı ebedi, kayta kıralmayak biz. Beri koldan ketiyek, dep oylanılgan üşün, beri sosu tetimler, azapka avusadı.

Eğer sosu daim yer, sonsuz ahiret yurtu, yaratılmayak bolsa edi, navkündüzdü savlesimen tolturgan sosu kündü, aynı yok sanganday, nav rahmetli tagı, inkar etü keregiye gedi.

Ebedi sonsuz bir yurt, ahiret yaratılmasa, sosu ayav em maramat, musibetke avusadı. İnsanlardaki suyu, kuyduruşu ot boladı. Nimetler sosu almen, azaplarga avusadı. Akıl tagı uğursuz, müşe bolup kaladı. Bari tatler kötürü kıyınlıkka avusadı. Sonu sosu sonsuz, üşünlüğü bir rahmet, berisi sönüp kaladı.

Bir adem neşe bir kuyun konak bolup sıylansa, tağı sonda öltürülse, bir yaktan tap abes, bir yaktan so ademge, üykön zulmü boladı. Aynı sosu misal dey, kudayımız berimizge, munşa ikram etken son, hepimizde öltürüp bir tağa tiritlese, ene sosu ikramlar, bos bosuna bir masraf, tağı azap boladı. Navbarede kalganlardı, kelik yuma nasip olsa, ayta beriyek inşallah. Sağlıkla kalınız.

0: Tehdit Radyo Tehdit.
1: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radio.
12: It Turkiye hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.